Yeah, boy. Yeah, boy. Uyabona manje. Uyabona manje nginikhumbuza kudala, siyezwana. Nginikhumbuza mzukwane, siyezwana.

yanduma ngikachivanya tutululu kanda kanda kanda kanda kanda kanda kanda kanda ino khala kuyona dzulu hey abete phuka mbuno ta gwangwa ngula blodo hey itsakala kamela dzulu hey namana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba, Wumba